İnsanlar yaratıldılar. Toplu halde yaşamaya başladılar. Sonra neden ayrıldılar? Neden gruplaştılar? Neden birbirlerine düşman oldular? Tekrar birleşecekleri günler yakın. Bunu hissediyoruz. Duyuyoruz. Hissediyoruz. Duyuyoruz. Yakın.